boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan, boşan.